Yeah, yeah, yeah, yeah, ah, yeah. Yeah, yeah. Ey, gece gündüz, yeah. Yeah, yeah. Gece gündüz para peşin.